kituo cha Kenya tunawashukuru. Aya, na leo ikiwa Mapozi Tuesday, mabonus za number one, haraka upesi wale.